and urbanization. Aye, 59%. Yena yeti krokesi yemo no. 59%. Kese ye dosu papa papa. Ubi ape krokesi matena. Dosu too much. Sibebiya yeni asas. Tese asasini ya jiafa.